Ya metini binu yuti yombotota. Wane ne metinu binu iwa pe yomboto dongba. O dong kwalo chente jwari yamo pe yono shemba. Cheno te dero. Chemente wuruma yo binu lora lora. Yami me monto binu yimere ye. Yami me otinu kuji binu yima yima. Oh, yoni. Wano chweka kuno chene niye. Bungu mneno. Corruption, Peonia, to a Lee, Uganda.